yüklemeniz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti.

0: Günaydın ablam, hoş geldiniz. Buyurun. Ekmekler taze.
1: Şunu aldım. Çantaya atıyorum. Poşet. Ya da bir poşet alayım.
0: Okey. Ablam peynir de verebilirim.
2: Gel. Gel, su getireyim. Gel.

Azansı mazan su olan şey var mı? Sürü değişik taslı çık olanlar. 40 bin lira, bir tane 165 bin lira var. O Gaziantep'e gidiyor. Bu da birkaç tane değişen bilmem nasıl falan filan nasıl. Thank you.